0: vungvungzo COVID-19 khona ivungvungu zohlatshwayo ke manje naye nimxolele bakwethu into ezodlula kuzodlula uzosibona naye
1: ukuthi hayi
0: uthi hayi angizi kahle akehlisi unjani ke kodwa
1: awu mami siyase ngizoqamba amazwi.